0: Sire ne bemak emalarım dia, emalarım dia, nai. Bunu sire kodaru na fatin raini homatin de.
1: Ita bela responde bai dane, ya ita ne encontro mikro.
0: Bia domi, homatin de bia domi.
1: Kreditu ne, atu ne itamos bela hatene kono batipu violencia, nomos hatene.